0: kadar kaçtık mı? Bir bak ya.
1: UPI PIN entering sırf पैसे भेजने के लिए है.
2: RBI कहता है.